0: Ya ben ya senin için tek bir şeye direkt of peace diye şeyler maintain tek tarafında.
1: Ya ben ya senin için tek bir compound direct of peace on the ship of tek tarafım.
0: Ya ben ya senin için tek tarafım.
1: Ya ben ya senin için tek direct of peace on the tek tarafım.
0: Rotate 1 time right heading 180 this is maintain 6000.
2: Rotate 1 and 6000, Rotate 1.